0: Yani bu aralar neler öyleyse ben sorayım.
1: Boy Love Bay and Spring Run.
0: Ben Sweeney. Nine Lincoln Tom Nora 843 Black Audi with two.
1: Copy that, Sweeney.